0: vatnada.
1: Tahribatnada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gete gelmişse de Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Digravil FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще.